Diler mahkumlar, hastalar, alacağın olsun seni İstanbul, seni, seni Bursa, Çankırı, Malatya. Sizlere selam olsun üniversiteler, öğretmenleri alınmış kürsüler, öğretmenler. Sizlere selam olsun hürriyeti yazan eller, dizen eller. Sizlere selam olsun makineler, entertipler, rota